Livin itulak anane kutnu huyoyutit. Livina itulak anane hai huyuyuk.